Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

kim?

kalbimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağolunuz.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

sensin. Aşkın yürek dağlamış, garipler de severmiş. Kara gözlerine

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın. Gönüllere dokunan

0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
2: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
3: İkinci el değil mi bu?
2: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
3: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
2: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
4: Peki değişen parçası var mı?
2: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
3: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
2: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
4: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
2: Yoo.
5: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
2: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti.

0: dükkan nerede?
1: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
1: Geldim, buradayım, hoş geldiniz. Herkes burada mı? Hoş geldiniz.

Kimler bize eşlik ediyor görelim. Çok az kişi varmış. Ben alışmadım artık. Yani siz beni alıştırdınız tabii. Ben gelmeden böyle bir 5-10 tane mesaj geliyordu. Bugün az gelmiş.

Kimler burada? Kimler buradayız da görelim lütfen. Elini ver, elini tutarım, tasarlarım biter. Efendim salı günündeyiz, günler güce, geceler, saatler hiç fark etmez. Önemli olan nasıl hissettiğiniz ve nerede olduğunuzu hissetmenizdir bence. Ne dersiniz? Kim?

Ceren Hanım burada mısınız? Ceren Hanım çok erken saatlerde yazmış bizlere. Merak ediyoruz acaba kendisi bizleri dinliyor mu ya da kalkmış acaba ya ben niye uyandım ya deyip geri mi uyudu merak ediyoruz ve soruyoruz kendisine. Efendim bize ulaşmanın iki yolu var. Bize ulaşmak için 0472 312 3007 WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0472 312 3007 WhatsApp, Instagram, Radyo Doğubayazıt'tan da yazabilirsiniz diyelim. Bakalım. Bu kimmiş? Merhabalar. Yusuf ben demiş. Neşeli bir şey çalar mısınız diyor. Çalmaz mıyız ya? Tabii ki de çalarız. Yeter ki neşeli şeyler isteyin. Ayşe Hanım aramızda. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Ayşe Hanım sizi de gördüm. Merhaba. Ne demiş? Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Nasılsınız demiş. İyiyiz vallahi. Umarım siz de iyisinizdir. Şu an yolda telefonun radyosundan da dinliyorum demiş. Aa ne güzel. Ama Ayşe Hanım siz şanslı insanlardansınız. Niye diyeceksiniz? Gerçekten artık çoğu telefonda şey yok. Ne derler? Radyo kaldırdılar radyoları. Radyo niye birilerine rahatsızlık verdiyse kaldırdılar yani. O yüzden telefonda radyo olan ender ve şanslı insanlardan birisiniz. Yusuf Bey diyor ki teşekkür ederim demiş. Rica ederiz. Geliyor birazdan. Efendim hala Gürcistan'da bulunan Erkan Bey de burada bizi dinliyor. Erkan Bey selamlar, selamlar. Gürcistan'a selamlar olsun. Son kez söylüyorum. Ceren Hanım burada mısınız? Cansever isteyen Ceren Hanım. Şarkınızı seçtik ona göre. Burada değilse silmem lazım. Evet hoş buldum. Teşekkürler demiş Ayşe Hanım. Evet Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da bizi takip edebilir ve oradan da yazabilirsiniz demiş olalım. Bir bakalım neler var neler. Efendim bir dinicimiz burada dün Ayşenur yazmıştı kendisine. Ayşenur Hanım zannedersem o da burada hoş gelmiş. Hadi haberlere bakalım haberler ne diyor haberler. Efendim... altın yükselişe geçmiş. Altılı olanlar valla zengin oldunuz. Hadi bizi de görürsünüz artık değil mi? Ne yaparsınız? Altınlarınız var artık. Bizi de takmasanız herhalde şey yaparsınız artık. Zengin oldunuz gider zengin radyoları dinlersiniz. Var mı ya zengin radyoları, zenginlere hitap eden? Ben bir iki tane biliyorum. Klasik müzik falan çalıyor. Ama kader altın 10 haftanın zirvesine çıkmış. Efendim biliyorsunuz bazı insanlarda maalesef göz problemleri olabiliyor. Göz problemleri olanlarda mesela yapay göz yani biyonik göz takılıyor. Yapay zeka destekli biyonik gözler son zamanlarda artmış. Pek çok hastalığın çözümüne yaklaşıyoruz galiba bu yapay zeka ile birlikte öyle görünüyor. Yani biz yapay zekayı geçen hafta kahve falı falan için baktık ama bilim insanları onu daha farklı yerlerde kullanabiliyor. O yüzden umarım daha iyi şeyler olacak. En azından bizim gibi kahve falı bakmıyorlar. Onlar da ara sıra bakıyorlar mı ya? Belki de hele dur bir falıma bakayım ya. O kadar gözmez uğraştık. Demişler midir? Sanmıyorum. Üzülme sevdiceğim. Bir daha çıkmam karşına. Sana son kez yazılıyor. Efendim benzine 2 TL 5 değil pardon 2 TL 8 kuruş zam gelmiş bilginiz olsun.
Evet bakalım. Gelir tamamlayıcı aile destek programı kapsamında önümüzdeki günlerde sanırım artık çalışmalar bitmek üzere. Mesela diyelim ki sizin evinizdeki herkesin çalışma şeyi azsa hemen ne yapacaklarmış efendim? Hemen üzerine tamamlanacakmış. Böyle bir şey söyleniyor. Umarım faydasını görürüz. Aa, Zilan Hanım gelmiş. Hoş geldin Zilan Hanım. Biz su bulamıyoruz ya marketlerde. Sizde de öyle bir şey var mı marketinizde? Ben de bir parça istiyorum. Şefko. Tamam, gönderelim Şefko'yu. Vallahi marketlerde su bulamıyoruz ya. Ben su bulamadım. Bayağı market gezdim. En son gittim bir markete, 5 litrelik su vardı. Onu sırtladım geldim ya. Böyle bir şey olur mu? Yani ben 1,5 litre almak için gittiğim yerde 5 litreyle çıktım ya. Çok saçma. Yani bir de onu taşımak da ayrı bir şey, sıkıntı yani. Neyse, şeyi de hesapladım bu arada, yolda düşündüm ya, dedim ben şimdi işte 0.5 aldığımda 7 lira yakın para ödüyorum. 5 litrede de 10 tane şişe çıkıyormuş. Yani 70 lira yerine 36 liraya aldım. Yarı yarıya kendimi de kandırıyorum. Çünkü o ağırlığı taşırken ancak öyle kendinizi kandırırsınız. Öyle bir hesap kitap yapmış. Dünya fani. Böyle şey mi olur ya, markette de su bulamayacaksak biz ne yapalım yani? Günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey. Ne habersiniz demiş. Valla az önce söylediğim gibiyim. Hoş buldum ya, gelin bizde var su diyor. Dolapta. Oo, hem de dolapta. Marketler var ya, marketler dolaba bilerek koymuyor biliyor musunuz? Adını vermeyeceğim bir market var, gidiyor en pahalı suyu şeye koyuyor, market dolaba koyuyor, onu fark etmedin değil yani. Ama sizin dolapta şey varsa, su varsa gelmek lazım efendim. Diğerleri vermiyor gerçekten. Osman Doğan hoş gelmiş. Osman Doğan da aramızda diyelim. Evet, Osman abimiz profilini de değiştirmiş, ne güzel valla. Ben 5 yıldır, hatta belki daha fazla ya, belki 10 yıldır aynı profil fotoğrafıyla geziyorum. Osman abimiz ikinci fotoğrafını değiştirmiş. Hep değiştiriyor gerçi de. Ben nasıl unuturum seni? Yaren Hanım hoş geldiniz. Yaren Hanım da aramızdaymış. Ya Mazlum Bey çok cimrisiniz diyor. Suyun hesap kitabını da yapıyorsunuz diyor ya. Cimrilik değil Allah aşkına, doğru değil mi yani? Düşünsenize 5 litreden 10 tane 0.5 çıkıyor. Ondan sonra bayağı fark var yani. Öyle olur tabii ki de. Neredeyiz? Bakın Zilan Hanım diyor ki Iğdır durağı caddesindeki 101'deyim diyor. Evet, beklerim, gelin diyor, valla diyor. Tamam, herkes oraya gitsin, şu an dolapta su varmış efendim. Suyu bir de yarı fiyatına yarı fiyatına vereceklermiş. Suda indirim var, bir de dolapta, ama bak en önemlisi dolapta olması. Gerçekten, çoğu market dolaba koymuyor ya. Dolaba koymuyorlar yani. O yüzden herkes oraya gitsin. Dur bunu okuyayım, bak bu çok güzel. Instagram Mazlum Günhan hesabına gelen bir mesaj. Diyor ki merhaba abi, kolay gelsin. Ben bu işin yöntemini çözdüm diyor. Demiş bakayım. Hasan Cin hoş gelmiş. Diyor ki kendi küçük pet şişemi marketten alıyorum. Marketin derin dondurucuları var ya, oraya bir eşyanın altına koyuyorum. Ertesi gün geldiğimde buz gibi suyumu alıyorum, marketten çıkıyorum diyor. Ama ne güzel. Vallahi çok çok güzel değil mi? Bak çok mantıklı geldi bana. Vallahi şu an çok mantıklı geldi. Diyor ki suyu alıyorum. Marketin derin dondurucusunda herhangi böyle saklıyormuş bir yerde. Çok güzelmiş bak. Vallahi marketlere ancak bu olur. Sonra diyor ertesi gün geliyorum, alıyorum suyumu, çıkıyorum diyor. Güzelmiş.

Dedim cansever Roma'da çağıracaktık ama Ceren'in burada olmadığı için sorduk. Burada değilmiş. Sildik o zaman. Yoksa canseverden hareketli bir şarkı bulmuştum ben de. Peki devam edelim. Erkan Batur, Yavuz Oruç, Okan Batur, Savaş Polat için güzel bir şarkı istediler. Hem Erkan Bey bizden istedi hem de Yavuz Oruç istedi. Her iki dinicimizin de şarkısını listeye aldım geliyor diye söylemiş olalım. Evet, başka bakayım. Bu arada Hece Herdem'den Bezarım şarkısı da birazdan gelecek diyelim. Güzel hareketli bir şarkıdır. Uzun süredir de çalmadık. Bu arada bu markette hani suyu saklayan dinicimizin mesajı üzerine bir de diyor ki hakkını helal etsin. Geçen aylarda ben bir markette öyle bir şey gördüm. Dolabın içine konulmuştu. Vallahi aldım götürdüm diyor. İnşallah o arkadaşın değildir diyor. Bilmiyorum nereden aldı ve nasıl aldı. Eğer öyleyse hemen şey yapın, telafi etmek lazım. Ama ne yöntemler var ya, düşünebiliyor musunuz? Adam suyu alıyor, derin dondurucuya koyuyor, marketteki şeye böyle hallediyor. Vallahi iyiymiş. Peki şöyle yapalım, devam edelim, bir bakalım başka neler var. Yaren Hanım ve Zilan Hanım'ın mesajını okuyacağız. Zilan Hanım diyor ki Yaren Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, sizden diyor Siyam'dan Mecnun parçasını istiyorum, kolay gelsin demiş. Eyvallah, teşekkürler, geliyor birazdan. Zilan Hanım da diyor ki burada da ben koyuyorum diyor dolapta suyu, kendim de içiyorum diye. Ha, anladım. Yani aslında siz biraz da kendiniz için yapıyorsunuz. Ben de dedim ne güzel ya, bu marketle diğer marketlere hiç benzemiyormuş. Kendisi için yapıyor diyor. Hem kendim için yapıyorum hem de dinleyiciler diyorum ya, müşteriler için yapıyorum diyor. Ama bence en çok böyle sanki kendinizi düşünüyorsunuz yani. Onu düşün. Ama bak, o mantıklıymış. Derin dondurucuya koyun. Çok mantıklı geldi. Çok iyiymiş. Peki efendim ne yapalım? Cahide Hanım'ın gönderdiği mesajla devam edelim. Bakalım Cahide Hanım ne demiş bize acaba? Bu arada sevgili dinleyiciler, bakın sesleniyorum sizlere. Eğer ki şey yapmak istiyorsanız, ne derler, şarkı istemek istiyorsanız veya mesaj gönderecekseniz biraz elinizi çabuk tutun. Çünkü sonra birikiyor, inanın yetişemiyoruz, size de sıra gelmiyor. Bilginiz olsun, dinleyenlere duyurulur. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar olsun demiş. Mazlum Bey, sizden eşim Savaş Polat için Erol Evgin'den. Niye ben bunu okudum, özür dilerim ya. Neyse tamam, ben yanlış okudum. Serdan Olmasa parçasını istiyorum ve tüm dinleyenlere de gelsin diyor. Teşekkür ederim, kolay gelsin diyor. Efendim çok özür dilerim, ben bir hata yaptım. Suya girdik, derin dondurucu dedik, market dedik, her şey bende karıştı. Neyse o zaman şöyle yapıyoruz maalesef. Bir hata yaptım. Normalde Filiz Hanım'ın mesajını okumam lazımdı. Artık Cahide Hanım'ınkini okuduk. Cahide Hanım valla şanslısınız bugün. Şanslı günündesiniz. Bence bir milli piyango falan bir şey aldım.

Devam edelim. Ama güzel şarkı adam yapmış yani. Şimdi şöyle bakalım. Biraz mesajlarınıza odaklanacağız. Biraz mesaj diyelim çünkü fazla mesaj birikiyor. Sonra altından kalkamıyoruz. Yaren Hanım'ın istediği şarkıyı listeye almışız. Onu görüyorum. Caydan diyor ki hadi inşallah Mazlum Bey demiş. Evet. Şans da benden yanaysa değmeyin keyfime diyor. Valla öyle görünüyor Cahide Hanım. Ondan sonra şöyle bakalım. Filiz Hanım'ın mesajını okuyacağız ama önce bakayım. Öncelikle günaydın Mazlum Bey demiş. Ben evet Hami demiş. Hami Bey merhaba. Hami Kösen. Peki burada mısınız acaba? Bir soralım. Eğer buradaysanız seve seve mesajınızı okuyalım. Güzel bir parça iş istemiş bakayım çalarsanız sevinirim demiş iyi yayınlar. Peki soralım siz o ara yazarken ben de bir Savaş Bey'in mesajını okuyayım. Savaş Bey burada. Savaş Bey de diyor ki Erkan Acar'dan Kara Gözlüm şarkısını istiyorum demiş. Bu arada bulamadık maalesef o şarkı yokmuş Savaş Bey. Eşim çocuklarım amcam Hakan Polat Erkan Batur Yavuz Oruç Baran ve Can Çelik için de istiyorum demiş. Biz de çalmak istiyoruz ama maalesef şarkıyı bulamadık. Eğer istiyorsanız başka bir şarkı hemen seve seve yapalım olur mu? Evet Hami Bey son kez sesleniyorum. Burada mısınız Hami Bey? Hami Bey buradaysa Hami Köse bize yazarsa seviniriz. Peki Filiz Hanım ne demiş hemen bakalım Filiz Hanım'ın mesajına. Diyor ki günaydın demiş günaydınlar sağ olun. İyi yayınlar dilerim öncelikle demiş. Filiz Kaya'dan Ömer Bağatora diyor. Bu şarkıyı ilk sen bana dinletmiştin ve çok beğenmiştim diyor. Çünkü dinleten benim için çok kıymetli. Şimdi de ben ona bu şarkıyı dinleteceğim diyor. Dinletiyorum, istiyorum diyor. Ondan sonra bu şarkıyı ona armağan etmek istiyorum demiş ve şimdiden teşekkürler demiş ve bakalım nasıl bir şarkıymış ki Ömer Bey Filiz Hanım'a armağan etmiş. Filiz Hanım çok beğenmiş ve şimdi de Filiz Hanım Ömer Bey'e armağan ediyor. Bir hep beraber tüm radyo dinleyicileri bir kulak kabartalım. Bakayım nasıl bir şarkıymış da böyle bir etkisi varmış. Evet Hami Bey buradaymış ve hemen mesajını okuyalım araya gidiyoruz. Hami Köse diyor ki öncelikle günaydın Mazlum Bey demiş. Hami Kösen diyor cezaevinde olan kardeşim Mehmet Kösen için diyor güzel bir parça istiyorum demiş. Hemen o zaman kardeşiniz Mehmet Kösen'e ve sizlere güzel bir şarkı gönderiyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Devam ediyoruz. Efendim Ararat Fırın'dan Serhat kardeşimiz burada. Birkaç mesaj böyle bir okuyayım. Kimin mesajlarını okuyacağım? Necla ablamız burada. Necla ablamıza kocaman bir günaydın diyelim. O da aramızda bize eşlik ediyor. Hoş gelmiş. Erkan Akay Gürcistan'ın kralı burada. Bir bakayım ne demiş. Gürcistan'dan gelmiyor artık, sevdi orayı. Günaydın, ben de buradayım diyor. Erkan Bey günaydın. Gürcistan'ı terk edin artık, yeter. Gürcistan... buraya gelin, memlekete gelin. Selam Mazlum, nasılsın, iyisin? Biz güzel bir şarkı çalarsan diyor. Abi diyor, ikizler market İbrahim Bey'e gelsin diyor. İbrahim Bey bizi dinliyorsa selam olsun İbrahim Bey'e. İbrahim Batuk. Batuk, Batur muydu? Bak, unuttum ya valla. Su ismini unuttum. Evet, neyse, İbrahim amcamız bize şey yapar, su ismini tam doğru yazar, çünkü unuttum. Batuk muydu, Batur muydu ya, vallahi unuttum. Batur'du galiba. Batuk, yok, Batuk. Batuk'tu, aynı, bak doğru. Değil mi İbrahim? İbrahim Bey'e sesleniyorum. Efendim bir güzel şarkı dinleyelim, bunu da ben seçtim. Bakın beğenecek misiniz? Geçen denk geldi bana, fena değil dedim, sizinle de paylaşmak istedim.

Efendim Şevko dinleyeceğiz. Şevko kim istedi? Hatice Hanım diyorum ya. Ayşe Hanım istedi değil mi? Ayşe Hanım istedi, göndereceğiz kendisine. Hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sırayla gidiyoruz. Bak sırasını kaçıranlar oluyor. Sırasını takip etmeyenler oluyor. Görüyorum. Sırayla bu işler. Efendim. Günaydın. Hayırlı yayınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın Özlem Hanım. Teşekkürler. Evimizin neşesi Doğu Beyazıt radyosu güzel bir parça sizden istiyorum demiş. Tamam, gönderelim tabii ki. WhatsApp'tan size çekip atacağım diyor. Paylaşırsınız çok sevinirim diyor. Tabii ki de sizin geçen gönderdiğiniz video da bizde duruyor, merak etmeyin, hepsini paylaşıyoruz. Biz bize gelen hiçbir videoyu paylaşmamazlık yapmıyoruz. Sadece sizden ricam, video çekerken ne yapın biliyor musunuz? Telefonunuzu dik tutun, yatay tutuyorsunuz, dikey tutmanız daha iyi olur. Böyle yatay tutmaktansa dikey böyle uzunlamasına çekerseniz süper olur, harika olur, muhteşem olur. O zaman bu şarkıyı gönderelim. Bu şarkı size de gelsin. Size armağan edelim. Sonra buradayız.

Evet, kaldığımız yerden devam diyelim ve şimdi saatler 10.40 oldu. 11 Ağustos Salı gününü yaşıyoruz. Sizden gelen mesajlara bakıyoruz. Merhaba, bir şarkı isteyeceğim diyor. Tamam. Evet, Vermem Seni Ellere Oğuzhan Koç'tan şarkımız neden... nerede kaldı diyor. Şarkınız Urfa'da kaldı, daha gelmedi. Gelirse haber vereceğiz. Şarkınızı listeye aldık. Sırası gelince çalacak yani. Nerede kaldı diyor. Ay, Erkan Batur istedi. Çalıyoruz.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve sizlerden gelen mesajları paylaşmaya, okumaya çalışıyoruz. Sıradaki mesaj kimden geliyor? Birkaç mesaj biriktirdim yine her zamanki gibi. O mesajları paylaşacağım, sonra araya gideceğiz. Böyle böyle devam edeceğiz bir şekilde, değil mi? Sırayla da gidiyoruz. Şarkımız nerede kaldı demenizi anlıyorum. Sabırsızsınız siz de benim gibi ama... yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Beklemekle geçiyor bu her şey. Öyle diyelim. Peki, o zaman devam edelim. Şöyle bakalım, mesajlarınıza göz atıyoruz. Kimdeyiz? Sevda Hanım'a geldik. Sevda Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, iyi yayınlar demiş, sağ olun. Nurettin, pardon Nurettin diyorum. Nurullah Demirci'den Tenabinim şarkısını Ferhat'ım için istiyorum demiş ve çok seviyorum Ferhat'ımı demiş. Teşekkür etmiş bizlere. Peki, o şarkıyı çalacağız elbette. Evet, neredeyiz? Ayşe Hanım'dayız. Ayşe Hanım demiş ki yolda şebeke çekmiyor, arabada katılıyorum diyor. Arada katılıyorum diyor. Arada katılıyormuş. Şarkınızı dinlediniz ama, değil mi Ayşe Hanım? Çünkü şarkınızı çaldık umarım. Dinlemişsinizdir. Evet, Oğuzhan Koç şarkısını da listeye almışız bu arada. Haha diyor. Urfa'dan kaldı diyor. Sesli güldüm diyor. Allah iyiliğinizi versin diyor. Ama ne yapayım yani, şarkı nerede kaldı demek. Filmsiniz Kur'an demiş. Şarkı gelecek yani, çünkü herkesin şarkısı nasıl geliyorsa herkes bekleyecek, mecbur, ne yapalım. Keşke elimde olsa var ya, 10 tane şarkıyı birden çalsam mesela. 10 tane şeyi, 10 tane şarkıyı birden çaldığımda da 10 tane mesajı aynı anda okusam çok iyi olurdu ama imkanımız bu kadar maalesef. Evet, Bezarım Recep Erdem.

Evet, son zamanlarda bilmiyorum hiç denk geldi mi Instagram'da ama böyle çocuklar ünlülerden, bakanlardan, önemli şahsiyetlerden bir şeyler istiyorlar. Çok komik geliyor bana, bilmiyorum hiç denk geliyor mu? İşte şu kişi yorum yaparsa bizim hocamız şunu yapacakmış diyorlar. Onu denk gelen var mı bilmiyorum. En son biz de bir şey yapsak ya radyoda ovesi olarak ne desek işte Cumhurbaşkanı eğer bu videoya yorum yaparsa ne olsun? Ne yapalım ki? Ben de çözemedim ama bir şey yapmak lazım. Herkes yapıyor, biz yapalım. En son az önce şey gördüm. Aydın'da bir okulda şey yapmışlar. Diyor ki belediye başkan yardımcısı diyor bu videoyu hem yorum yapsın hem de gelirken diyor çiğ köfte getirsin diyor. Ne güzel dünya ya. Vallahi. Ama bakıyorum hepsi de karşılık alıyor biliyor musunuz? Çok da güzel oluyor. Kimse karşılıksız da bırakmıyor çocukların bu şeylerini. Çok güzel oluyor yani gerçekten çok güzel oluyor. Çok izlediğim için artık hep karşıma da çıkıyor ama memnunuz, güzel oluyor. Peki sizin öyle bir şeyiniz var mı veya bizi dinleyen hocalar falan varsa siz de kendi okul sayfanızda öyle yapın, ünlülerden yorum yapmasını isteyin. Bence güzel olur yani. Evet şöyle bakalım. Bu arada Nurullah Demirci'den Tenabinim şarkısını da listeye almış bulunmaktayız. O da birazdan gelecek Ferhat Aksöz'e ve ablası Sevda Hanım'a armağan edeceğiz. Peki Siyam dinleyeceğiz. Siyam Yaren Hanım tarafından istenmişti. Onu dinleyeceğiz ama bir bakalım. Hayırlı yayınlar diye... Neyi anlamadım. Daye Miro çalar mısınız diyor. Evet halı yıkayacağım diyor Gülsüm Hanım. Halay çekerek yıkalım diyor. İstiyorum diyor. Peki şarkıyı kim söylüyor ama bilmiyorum ki. Bir bakalım bulamazsak siz yardımcı olun. Günaydın Mazlum abi diyen Osman Doğan'ı görüyorum. Günaydın sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Mazlum Bey bazen telefonlarda... sıkıntı çıkabiliyor demiş. Arayamıyorlar diyor. Eşim şarkısını da ben değiştirsem olur mu diyor. Ya siz niye değiştiriyorsunuz? Cahide Hanım siz hemen Savaş Bey'in şarkısına da mı göz diktiniz? Zaten sabah sabah istediniz sizin ilk şarkınızı. Çaldık yani. Savaş Bey kendi şarkısını istedi. Değil mi Savaş Bey? Şu an şarkısı var. Ama hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Bakalım tahmin edebilecek misiniz Cahide Hanım? Neyse bu şarkıdan sonra geliyor. Siyam'dan sonra geliyor. Bak gördünüz mü işte Savaş Bey. Cahide Hanım sizin şarkınıza da göz dikmiş. Onu da isteyeceğim. Yo Savaş Bey hemen aradı. Dedi ki ben şarkımı o zaman değiştirmek istiyorum dedi. Biz de Siyam'dan hemen sonra gelecek olan şarkı yani Sipahi Ferhat'tan Dil Perişan şarkısını göndereceğiz.

Efendim bir dinleyicimiz günaydın mesajı göndermiş. Bir de arabada direksiyon sallarken, direksiyon başında bizi dinliyormuş. Kolaylıklar diliyoruz. İsmini falan görmedim ama teşekkür ediyoruz. Hele bana da çok Jix bir şarkı yollayın diyor. Nasıl oluyor Jix şarkı? Bence şu an listemizin en Jix şarkısı sıradaki şarkıdır diye düşünerek size armağan ediyoruz. Günaydın, kolay gelsin diyen Hasan Cin'i görüyoruz. Hasan Bey teşekkürler, size de kolay gelsin. O zaman şöyle yapalım. Zilan Hanım, bu şarkıyı, bu Jix şarkıyı size de gönderelim. Hasan Cin'e de gönderelim. Ondan sonra zaten Savaş Bey istemişti ailesine, arkadaşlarına. Buyurun dinleyelim, hemen sonrasında buradayız. Sipan Helad'ın Perişan şarkısıyla sizlerle efendim. Sonra buradayız.

Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden ve de sizlerden gelen mesajlara baktığımda bir dinleyicimiz diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş günaydın sizden Grup Roj'dan Valecan şarkısını istiyorum demiş hemen listeye aldık geliyor. Ararat Fırından bir dinleyicimiz günaydın Mazlum Bey demiş Ararat Fırından Emirhan ben demiş ve Ararat Fırının çok değerli şoförlerinden Serhat Bey'e güzel Kürtçe bir şarkı istiyorum demiş. Tamamdır o zaman Ararat Fırın Emirhan ve de Serhat kardeşimize güzel bir şarkı gönderelim. Keyifle dinlesinler sonrasında. Tabi buradayız bakayım Özlem Hanım bu sefer tam da istediğimiz gibi yapmış. Helal olsun Özlem Hanım valla. Güzel olmuş. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Diğer şarkıya yetişemediniz herhalde değil mi? O hareketli Şevko şarkısına yetişemediniz. Olsun ama bu şarkı da güzel. Videolarınızı aldık. Sizden bize gelen iki tane video var. Paylaşacağız. Sırayla gidiyoruz. Çok fazla birikmiş videolarımız var. Hepsini paylaşarak adım adım yaklaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Diyelim ve devam edelim kaldığımız yerden. Sonra buradayız.

Evet, devam edelim. Bakalım bu sefer geldik Sema Hanım'a. Ama Sema Hanım çok iyi denk geldi, biliyor musunuz? Şeye denk geldi. Sevda Hanım'ın istediği şarkıya denk geldi Sema Hanım'ın mesajı. Günaydın Mazlum Bey diyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun. Bugün tüm şarkılar diyor. Ferhat'ıma gelsin diyor ve onu çok seviyorum demiş. Tamamdır, tüm şarkıları gönderelim ama bence Sevda Hanım'ın istediği şarkı daha bir güzel. Hem de Ferhat Bey'e özel olarak istenmişti. Onu da dahil ediyoruz size Sevda Hanım. Sema Hanım. O şekil yapalım, bence çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, o zaman ne yapalım, hemen güzel bir şarkı daha dinleyelim. Güzel Kürtçe şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Bu şarkıyı Ararat Fırın'a da gönderelim. Ararat Fırın ekibi, hala dinliyorsunuz değil mi? Görüyorum sizi. Evet, hem ekmek dağıtıyorlar hem bizi dinliyorlar. Helal olsun. İşte ekmek parası dediğimiz şey bu. Değil mi? Ekmek parası diyorlar işte. Kendisi ekmeğini böyle kazanıyor. Ekmeğini ekmekten kazanan dinleyicilerimiz. Helal olsun.

Evet, Gülsüm Hanım halı yıkarken bu şarkıyı dinlemek istemişti. Umarım hala halıları yıkıyordur ve halıları güzel bir şekilde, yani yorulmadan yıkar diye söyleyelim. Bence bu şarkı şey yapar, yükünü hafifletir diye umuyoruz. Şimdi devam edelim bakalım. Pınar Hanım aramızda. Pınar Hanım da uzun süredir bize yazmayanlardandı ama şu an aramızda. Günaydın Mazlum Bey demiş. Selda Bağcan'dan öyle bir yerdeyim ki şarkısını çalabilir misiniz demiş. Çalabiliriz tabii ki, çaldık bile, geliyor birazdan.

Evet, devam edelim. Bu arada Doğu Batı'da bir dizi film çekilecekmiş. Öyle haberlerde gördüm. Aras isimli bir dizinin çekimlerine ilkbahar itibariyle başlanacakmış ve bu dizi Doğu Batı'da çekilecek olan ilk dizilerden biri olacak. Öyle görünüyor. Vallahi şaşırdık mı? Şaşırdık. Umarım yapılır. Doğu Beyazıt için iyi olur. Netflix'te yayınlanmasının bir avantajı da tüm dünyada görünecek. O da güzel yani. Merhaba, kolay gelsin Mazlum Bey. Şefko parçasını kim istedi? Sabah sabah diyor. Çok güzel bir enerji oldu diyor. Teşekkür ederiz diyor. Güzel şarkılarla buluşmak dileğiyle diyor. Hatice Hanım, siz de bir güzel şarkı isteyin. Size de teşekkür

Evet, devam edelim mi? Şöyle bir bakalım neler varmış. Sırayla gidiyoruz tabii ki de. Mazlum Bey, evet, siz denince ben de kesin telefon gelmedi sandım diyor. Fırsat dedim diyor. İşte öyle değil. Savaş Bey hemen aradı Cahide Hanım. Şarkısını istedi. O zaman Mazlum Bey diyor, sizden diyor Yıldız Tilbe'den güzel bir parça istiyorum demiş. Vallahi Yıldız Tilbe'nin çok öyle hareketli şarkısı pek yok ama bir tanesini biliyorum, göndereceğim size Hatice Hanım. Ondan sonra başka şöyle bakalım. Bu arada sevgili dinleyiciler, ben de bir uyarı yapayım, hep söylemeyi unutuyorum. Bizim radyodan, yani WhatsApp'tan bize mesaj gönderenler var ya, WhatsApp'ta özellikle mesaj gönderenler, eğer rehbere telefonunu kaydetmeseniz, radyonun 0472 312 3007 WhatsApp numarasını kaydetmeseniz mesajlarınız bazen bize ulaşmıyor. O zaman bize kızmayın, olur mu? Çünkü maalesef işletme hesabı olduğu için bizimki, bazı hesap bazı numaralardan gelen mesajları bize göstermiyor bile. O yüzden bizi mutlaka WhatsApp'a kaydetmeniz gerekiyor. Mesajlarınız gelmezse, bir şey olursa ben karışmıyorum. Size söyleyeyim.

Evet, devam edelim. Reşat Çelik aradı bizi de. Reşat Çelik de Selda Bağcan'ın şeyini sevmiyor. Böyle bir yerdeyim şarkısını sevmiyor. Olmaz abi ya diyor. O zaman başka bir şarkı diyor. Tamam dedim. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı istedi. O zaman Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı göndereceğim. Arkadaşlarının ismini de okuyalım. Gönderelim. Evet, bu şarkı sevilmez mi ya? Bence bu şarkı güzeldi. Niye sevmedi bilemedim. Belki karıştırdığı için başka bir şey beklemiştir. Hani başka bir şarkı izlemiştir. Şey, düşünmüştür, ondandır. Diyelim. Evet, acaba şeyi nasıl yapacağız? Ahmet Kaya'dan hangi şarkıyı göndereceğiz Reşat Bey'e? O da sürpriz olsun. Listeye alacağım ben birazdan. Geldiğinde zamanı hep beraber göreceğiz. Evet, o şarkıyı benden başka şu an kimse bilmiyor. Evet, böyle de güzel bir tarafı var değil mi? Neyi çalacağımı bilmiyorsunuz. Sürpriz olacak sizlere. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız ama tabii bir mesaj daha okuyalım. Araya öyle gidelim. İki mesaj hatta okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Bu arada Yıldız Tilbe'den de güzel bir şarkı Hatice Hanım istedi diye ekledik. Hareketli, fena olmayan bir şarkıyı bulduk. Listemize aldık. Reşat Çelik, Murat Sultan için. Ondan sonra... ya benim telefonum ne olmuş? Bir şey oldu telefonu. Murat Sultan, ondan sonra Faruk Güven, Abdullah Çetik ve de Gökhan Demir için istediği hemen arkadaşların ismini okuduk. Bir de Güner Hanım aramızda, günaydın demiş. Günaydın, ben bugün biraz geç kaldım diyor. Bence biraz değil Güner Hanım, çok geç kaldınız. malum çalışıyoruz diyor. Biraz yoğunluk var diyor. Allah kolaylık versin ya valla, inşallah. Allah yükünüzü hafifletir diyelim. Ve o zaman siz madem geç kaldınız, biz de size bu şarkıyı gönderelim. Evet, geç kalanlara da ödül olarak şarkı gönderebiliyoruz.

Az önce de Ömer Bey bizi aradı, Ömer Kan. Orada hemen dedi ki şarkıyı söylüyorum. Bekledi, sonra biri telefonu aldı, söyledi şarkıyı, bu şarkı diye. Ama ben fark ediyorum, bak sesinizden tanıyorum sevgili dinleyiciler. Artık hepinizi tanıyorum ona göre. Ama şey değil, bizim için sorun değil. Sadece komik geldi bana. Ömer Özcan Kandemir, ondan sonra Savaş Emrah Ömer Can dedi, listeye aldık geliyorum dedi, listeye aldık geliyor. Ondan sonra Ceren Hanım'a geldik. Ceren Hanım bakayım ne demiş bize. Ceren Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Sondaki şarkıyı kendime armağan ediyorum demiş. Valla şöyle bir şey var, daha bizim son şarkımız belli değil. Ve açıkçası daha hangi şarkıyı listeye alacağımızı da belirleyemedik. Dilerseniz son şarkıyı siz belirleyin. Bugün bir farklılık yapalım. Madem son gelen dinleyicimiz siz oldunuz, son şarkıyı da siz belirleyin. Ne dersiniz? İsterseniz öyle yapabiliriz. Peki Hatice Hanım, istediniz biz de çalıyoruz.

Bizim bu gençlik merkezinin müzik odasında çok ilginç şeyler var. Gerçekten ilginç. Yani mesela bir işte nasıl desem, bir pop şarkı söylüyorlar. Sonra bir okey ilahiyeye geçiyorlar. Nasıl bir şey ben çözemedim vallahi. İlginç bir sabah sabah bir programa da denk gelmesi ayrı bir şey. Vallahi az önce bir pop şarkısı çalıyordu, şimdi de ey sevgili bende, bende gene böyle bir şarkı söylüyor, şey ilahi söylüyor. İlginç. Radyomuzun ablası diyor ki oğlum diyor hoş geldin diyor. Ben de sabahtan beri dinliyorum, acaba bir şarkı istesem mi istemesem mi diye. Baktım herkes istiyor diyor, ben de öyle dinliyorum. Ben de bir şarkı istiyorum ya diyor. Bir de diyor ki torun da bırakmıyor ki yazayım diyor. O yüzden diyor aşağıdaki türküyü bana çalarsan sevinirim diyor. Kül istemiş Güler Duman'dan ama maalesef o şarkı bizde yok. Keşke olsa da seve seve çalabilsek. Ama maalesef yokmuş. Ne yapalım biliyor musunuz? Kendisine Ahmet Kaya ve Rojda'yı gönderelim. İki tane şarkı gönderelim radyomuzun ablasına. Ve de geldiğimizde diğer mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada kendisinin bir sözü vardı. Bize ziyarete gelecek. Hazır daha kış gelmeden bekliyoruz kendisini. Sonra kış geliyor diyor ki oğlum hele bir yaz gelsin. Hele bir bahar gelsin. Bir çiçekler açsın. Bir böyle kuşlar ötsün. Böyle güneş az böyle yaksın. Öyle diyebiliyorum.

Devam edelim artık, veda zamanımız da geldi. Ona göndereceğiz. Kendisi son şarkıya talip olduğunu söylemişti zaten. Başka da varsa yazsın bize. Özellikle ben moralim hiç iyi değil, ben üzgünüm, bana iyi gelir bir slow şarkı diyen varsa onları bekleriz. Hareketli şarkı bekleyenler radyoyu kapatsın, çünkü biraz slow bir şarkı. Üzülmenizi istemeyiz. Peki Rojda'dan sonra gelelim artık, veda edelim. Veda etmeden önce de tabii bir bakalım Helin Hanım tam olarak ne demiş bizlere şarkısını çalmadan önce, Rojda'ya kulak vermeden önce onu da bir okumak istiyoruz. Son mesajları da dediğim gibi Rojda'dan hemen sonra geldiğinde okuyacağız ve artık bugünü, yani salı gününün sabahını da böylece noktayı koyup öğlen vakitlerine doğru ilerleyeceğiz. Peki o zaman şöyle yapalım. Helin Hanım bakayım, demiş ki günaydın Mazlum Bey, demiş günaydın, nasılsınız diye sormuş. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir, iyi misiniz diye sormuş. İyiyiz diyelim, şimdilik fena değil. Umarım güzel bir gün geçer diyor sizin için, umarım güzel bir gün olur diyor. Sağ olun, teşekkürler. Derya Bedavacı'dan Deme şarkısını çalabilir misiniz diye sormuş. Çalarız elbette, neden çalmayalım değil mi? O zaman buyurun Rojda dinleyelim. Rojda'dan hemen sonra geldiğimizde son şarkımızı çalıp öyle veda edeceğiz. Bakayım. Bir mesaj okumayı unutmuşuz. Aynen. Tamam, bunların hepsini okuyacağım. Merak etmeyin sevgili dinleyiciler. Birazdan geldiğimde tüm mesajları okuyacağım. Öyle kapatacağım. Mesajları okumadan gitmeyeceğim. Merak etmeyin. Tüm mesajları okuyacağım. Hiçbir mesajı bırakmayacağım.

0: Efendim bir karışıklık olmuş. Son şarkımız bu değil, pardon. Birazdan son şarkımız için geleceğiz. Ama öncesinde biraz mesaj var, onlara da bakayım. Efendim Leyla Hanım diyor ki iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. B12 koğuşunda eşim Baran Çelik için sizden diyor Mirperver'den bir parça istiyorum demiş. Armağan etmek istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim demiş ve de şimdiden teşekkür ederim demiş. Leyla Hanım maalesef ki geç gelen bir mesaj, o yüzden hani veda ediyoruz. Size bu son şarkımızı gönderelim, olur mu? Mazlum Bey diyor mesajlarım size ulaşmıyor mu, düşmüyor mu demiş. Düşüyor, bir problem yok. Başka şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Güner Hanım ne demiş? Güner Hanım da okuyalım. Mazlum Bey diyor sizden ricam diyor Şuhebedo'dan Çıma Naye şarkısını rica edebilir miyim diyor. Güner Hanım maalesef artık veda ediyoruz, o yüzden ne yazık ki çalamıyorum. Keşke çalabilsek. Leyla Hanım'ınkini de sizinkini de çalamadım. Ama sizden ricam, ikinize de söylüyorum, hem Leyla Hanım'a hem Güner Hanım'a, biraz erken yarın yazarsanız seve seve yardımcı oluruz.
1: Mazlum abi, kardeşimi alabilirsin.
0: Kardeşinizi nereye alalım, anlamadım ki valla. Peki. Evet, ne yapalım? Helin Hanım'ın istediği şarkıyı dinleyelim. Burada mıdır bilmiyorum ama umarım buradadır. Şarkısını dinler. Sonra gelelim, veda edeceğiz efendim. Son şarkımız geliyor. Son şarkı bence güzel bir şarkı. Yani kendi adıma söyleyeyim, ben genelde her şarkıyı beğenen bir insan değilim. Beni tanıyanlar tanır. Ama ben bu şarkının güzel olduğunu söylüyorsam bana güvenebilirsiniz. Son şarkıya ortak olanları görelim. Ben de o arada hazırlığımı yapıyorum. Sonra gelip veda ediyorum. Bu sefer gerçekten bitiriyoruz. Şey gibi olduk ama bu hani hanımefendiler genelde kapının önünde şey yapıyor, konuşuyorlar ya. Hadi artık ben gideyim diyor. Bir yarım saatte kapının önünde konuşuyorlar. Öyle bir şey oldu bizimki de ama bu sefer gerçekten gelip veda edeceğim artık. Gideceğim yani. Durumumuz bunu gösteriyor. Leyla Hanım diyor ki olur Mazlum Bey diyor. Teşekkürler demiş. Tamam, rica ederiz. Bu şarkıyı özellikle Leyla Hanım'a ve eşine armağan ediyoruz. Buradayım. Dinliyorum. Teşekkürler demiş Helin Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel şarkı istemişsiniz gerçekten. O zaman dinleyelim, sonra son şarkımızı seçelim, çalalım, gidelim.

0: artık iş işten geçti. Şarkıyı duyduktan sonra yeni ben istiyorum diyenler sizi kabul etmiyorum. Sizi kabul etmiyorum. Bak gördünüz mü? Başı bile ne nasıl bir şey ya. Huzur veriyor insana. Neyse şansınızı kaybettiniz sevgili dinleyiciler. Valla bir Zinet Hanım istemiş. Başka da kimse istemedi. Ben de o zaman ona göndereceğim. Günaydın, ben de son şarkıya ortağım demiş. Özellikle şarkı istemedim. Zaten çok güzel şarkılar çaldı bugün diyor. Evet çaldınız diyor. Teşekkür ediyoruz. Güzel şarkılardı. Evet bugünkü şarkıların hepsini olmasa da %80-90'ını ben de beğendim gerçekten. Şarkılar güzeldi ama ne yapıyoruz? Son şarkımızı gönderiyoruz. Hele bir bakalım kimler istemiş. Hasan Bey diyor ki ben de istiyorum. Tamam. Hasan Bey'i de ekleyelim. Şaka bir yana isteyen varsa ekleyebiliriz son şarkıya. Bak başı nasıl güzel ya. Başı bile şarkının başı bile ne güzel. Adamlar yapmış bak. Şarkıya bak bak. Adamlar yapmış yani. Neyse Instagram'da bakayım hesabımıza gelen bir şey var mı? Bizi takip ettiniz mi? Kimse bizi takip etmiyor. Tabii o ayrı bir şey. Artık ümidimizi kestik. Bizi takip etmiyorsunuz. Bari mesajlara bakayım. Instagram'da mesaj var mı? Şöyle bir yeniliyorum. Instagram'da herhangi bir mesajımız yok. Bize bugün salı günü eşlik eden herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Lütfen Instagram hesabımızı desteklemeyi unutmayın. Gördüğünüz zaman beğenin, paylaşın, yorum yapın, emoji atın. Desteklemeniz şart bizim hesabımıza. Peki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla, gerçek anlamda güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Lütfen şarkıya ortak olmayanlar radyoyu kapatsın. Sadece isteyenlere gönderiyoruz. Ne diyoruz?
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Gazete'de.
0: Ve yine ne diyoruz?
2: Radyo Aktif Show.
0: Bitti efendim. Görüşmek üzere.

0: Tam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt. 104.

Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 30 07 0472 312 30 07

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Radyo
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

This is music. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız.

0: kendi gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Gönül yeres. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım halime, koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın.

dağlardaki papatyaları sevin, ben ekşileri sevin. Çünkü onlar metropollerdeki dikenli güllerden daha mazlum, daha ezgin.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
3: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayalar.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.